bana gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Dünyaya açılan dalga.
1: International Radio
2: Ve Akdum Duvalide.
3: Bu benim bilenim.
4: Sayıştaş, şöyle söylenmiyor.
5: Mecaz Gayenray.

Gülşen'im ben Öfşe. Ey ben Öfşe, Edirne'm ben Öfşe. Ben Öfşe gözlüm benim ya. Yollarına göz dikir ben Öfşe. Gülistan'ım

sevdiren sen olsan, ay sevdalı ben öpşen, saçım dağdan olsan, mene ter ben öpşen, sevdiren sen olsan, ay sevdalı ben öpşen.

0: Harda olsan da dilini yaşat. Dil senin evinde.
1: Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.

0: taşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Hikayet. Ömer Hayyam'dan müdrik kelamlar. Bir memlekette adlı sanlı benna yaşayırdı. En yaraşıklı binalar onun el işiydi. Benna yaşa dolanda dincelmek, ailesine daha çok vakt ayırmak için tegavüde çıkmak kararına gelir. Sahipkar benna'nın tegavüde çıkmasından çok kederlenir. Benna'ya sonuncu isteğini deyir. Bana bir ev dikersen mi? Benna könülsüz razılaşır ve işe de ürəksiz girişir. Son ev bugüne kadar tiktiği bütün evlerden keyfiyetsiz alınır. İşini bitirdikten sonra varlı sahipkar eve bakmaya gelir ve deyir: aramızda illerin hürmeti var. Bu ev menden sana hediye olsun. Benna karıxır. Kaş öz evi olacağını evvelden bileydi. Benna bizik. Tiktiğimiz evler ise hayatımız. Bu evde özümüz yaşayacağız.
0: Nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85.

0: bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var. Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
1: Mehmet Hüseyin Şehriyar yaradıcılığında ana dili. Üçüncü veldiş. Şairler milletin danışan dili, yarattıkları eserler ise nesilleri birbirine bağlayan söz kemendidir. Söz ustadlarının dilinden söylenen bu kelime, ucalıqdan düşen ışık, zülmətleri yaran nurdu. Mehmet Hüseyin Şehriyar nuru kimi.

sorarımdı. Yenilmez bıgarımdı, arzular diyarımdı. Ocağı üreylerin odunla yanandı. Yuh dedim bu torpa azal.

8 derece isti olacak. Merkezi Aran ve Milmuhan bölgelerinde hava esasen yağmursuz geçecek. Gece ve seher bazı yerlerde duman olacak. Temperatur gece 18-22, gündüz 30-35 derece isti teşkil edecek. Lenkeran Astara bölgesinde hava esasen yağmursuz olacak. Gece ve seher dağlarda duman olacağı ihtimal olunur. Temperatur gece 18-21, gündüz 28-33. Dağlık arazilerde ise gece 14-18, gündüz 25-29 derece isti olacak. Siz bugüne olan hava hakkında malumatı dinlediniz.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Bu yıl bizim radyo televizya aleminde yübre ilerledi. Devlet televizyamızın 70 yılı, Beynelhalk Radyo'nun 85 yılı, radyonun 100 yılı. Her üç yübre münasebetiyle sizleri, kolektiflerinizi, tamaşaçılarınızı, dinleyicilerinizi yürekten tebrik edir, en hoş dileklerimi yetirirəm. Beynelhalk Radyo adından da göründüğü gibi beynelhalk seviyyədə bizim hak sesimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz

Om olurdum draktiv dere. Yere güni meg zayna. Mijez gayen radyo tsun hink. Şarnak meg mer haortuna tamakayın yev tolayın logistik yev togunara. Türkiye'nin aktivörü Mışakume Tamakay'ın ev zolayın logistik yer toğın erpasi soti yer kırdanız nafti ev gazi artahanman himnakan transportayın zarkeraki hormuzi neoti naravur pakman riskerin vazagüni hasını luhamar. Aysmatin haytar ile Türkiye'ye transporti evin takarus vasları nakarar Abdul Kadir Ural oğlun. Mezan rajeşten Husali Alin Tranknır neoti pakman depku muslimen kirakan asnumek zargasman çanamar yev miçin micens nakagıtarı basatrere nakarara. Nrakoskov zarga Asman Çanapari 21,000 kilometre ansumet Türkiye'ye Taraskoviyev nakatosumet dranumlarını mut 24 milyar dolar. Zuga herabar amrapındığı meandır Kaspiya Mijeskayın transportayın yer toğın. Miçi Mijanska vortağı yer toğı 22,000 kilometre numpes ansumet Türkiye'ye Taraskov. Ays yer toğı himna kamasır işin aratun artan avart veli. Nakagıcari Liyarjik Şağgursman hazme uçeto Evropa Bernari Matakararman Jamketnarı kıkırçatven minçev kısanin gorzar Gasman Çanaparov 20 Miş rekordayın sasırtasını rekor Miçi Mijanskov. Transkaspiya Mijeskayın transportayın yer tuğun voru haytneye naye vorpes Miçi Mijansk Kaspi soğuk kapıme Çinastan'ı, Kazakstan'ı, Adırbeycan'ı, Vrastan'ı, Türkiye'ye ve Evropakan yer kırnarı. 2024 vakanın Çinastan'ı Miçi Mijanskov, Dığa Pohvoğ Bernari Çavalı 2023 vakanı hanma taçı Velikan Kısanin Gankam Girazansılı 27,000 kontaynır. Şuşayı Zayna Mijez Gayen Radyo Sunhing. Şarnakum Engmer Haortoma, Adırbeçeni Havasala Kışarvaziyev Pragmatik Energetik Rasmavarutsyona. Aşkarom enerjiye yakpırnırı açıq bahancar, kaşkarak hakakanlar va tüyünü yev energetik şukanı roman kayın tüyünü dörtü men yerkırnarın stıqcı lavili kayın yev husali energamata kararma mexanizmler. Aysamatak sum Adırbeçen hatuk dırıxağın vorpes enerji arta drog yev taransik yerkir. Harafayın gazayın mecansk Adırbeçen amenames nördürünleri smekna Evropakan yev taratsaşınan yerkırnarı energetik amıtan gütsyan gorsum. Avimutyan Adırbeçen İknutyan Armatnırı. Mijez Gayen Radyo Tsunhing. Şarnok Mehmer Haortuma, Nerkayastu Mehmer Mışakuy Tayın Jarangutyonu, Gemi Gaya Huşarzana. İn Nakhşıvana vor gıtlı müari velkeye var ümütki meçev kare vor karavanayın çanaparına rivra Harustı Karanzavnarov, Bınakavayrerov, Hoyakap Amrotsnarov, Taşarnarov, Jara Patkernarov, Kare Hoyeri Arzanarov, Yevdanbaranarov, Vorunk Varkerpo Vartasolumen, Mirjoğurti Patmakan Ansiala, Lan Şapan Meçlenilov, Tarber Mışakuytneri het. Nakhşıvani çartarapertnere Giriti Korinaknar, Entvel Hamashkaray Mışakuytin. Ayşartarapetakan Dıprosu, Naev Mesajdesin Önecel, Arivelyan çartarapetakan Rapetakan Arvestivra. Gemi Gaya Huşarzana vorta Grand Svatsan Jaira Patkernara, Nakhchivani Aminahin Arvesti, Hokevor Yevnu Taka Mışakuyti Anra Gitarane, Voro Pahpan Veli Minçoros. Gemi Gaya Yejarya Patkernara, Tarber Kompozisyon Patkernari, Irkaşa Pakan Nişanları, Patkera Grakan Arzana Grutsunari Etmekte, Gangın Hatali Akhpurnarin, Martkayin İnknatip, Mutasoğutyan, Gega Gitakan Teslakani, Aşkara Hayatke, Vireva Kayutyan, Pohansman Arumov, Minçoros. Gemigayan voru gıtlılma inknavarhan rapiyotyan urdu badi şajanım Aşkari Amenahim Martkayin bınak avari ilisvekne. Aysu şarzanları gıtlılma tarasaşani Diviyev Nasirvaz Gyugari Tüsis Arevel Ktsoy Makardaki Siri Kazar Yeri Kazar Yinkaur Metr Barsurusyan vra Pukurkovkasom. Kayri vra gırvaz parkera grakan arzana gürtünür Grantsvelin Garaguş Gamişe Lonyev Nabi Yurdu Saraharterum. Gemigaya yev omlanı karnarı Şataros yev Arjekavur Akbürnari Nadırbeçeni İmpatmotyan Yutakayev Hokevur Mışakuyti Arvesti İnçpesnayı Merjovurti Entogenezi Patmotyan Usum Nasirutyan Hamar. Gemigaya yev omlanı karnarı Voçmen Hısak Suicentalis Vuradırbeçen Akan Banahüstünü Kafvats Hazaravur Tarnir Araçva Bronze Darihet Aleva Pohumemer Etnogenezi Patmotyan Usum Nasirutyan Hamar Amur Pastır. Gemigaya yejaray Patkenurum Nararvatsen Tunakan Araroğutsunlar Artaçoluk Vomlanı Karnar İnçpesnayev Tarber Asqa Gitakayev Aşkara Grakan Patmotyan
Ratgernarov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Ve Azerbaycan ve bir de burada en önemli, ben hatta üçüncü bir seçimde koyardım ki bu da siyasi iradedir. Yani siyasi irade,
1: xarici
0: siyaset, xarici siyaset, belə deyək də,

suveren siyaset, milli irade, güçlü devletçiliğe nenesi. Beynelxalq Radyo.

Sen eşkinden dönmez oldun. Bu sevdayla beni izledin. Ben yok dedim.

görüşüne gelmez idim. Sana bakıp gülmez idim. Ben hiç bile bilmez idim. Sevdiğim oldun ya. Görüşüne gelmez idim. Sana bakıp gülmez idim. Ben hiç bile bilmez idim. Sevdiğim oldun ya.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları biziz. Müstakil Azerbaycan devleti.

Ne. Azərbaycanlı kompozitor Narisa Zagorsun rehimnovasiya muğamları ivrə. Azərbaycanakan jovurtakan yerarş səmiçkan yot himnakan yev yeri qojandak muğamlar. Himnakan muğamlarının rast, şur, seyga, çarga, bayatı şirazı, şüşter yev humayun. İz qojandak muğamlarının şahnazı, sarenc yev yerkurt tipi çargaha. Uzayr Hacıbeyli muğamları qoğmi çılı soğuy mer serman voqtramadrutunu buntagreli hedev yalkir. Rast çılı soğuy motaraçasını Kajutyan ev urak uçyan zgatsom. Şur, urak, knarakan tramadrutyon. Seygah, siroz gatsom. Şüşter, xoru tıxrutyon. Çargah, huzmunkiyev, kırki zgatsom. Bayatı, şiraz, melamağzutyon. Humayun, xoru tıxrutyan zgatsom. Duklusatı Kadırbeceni Zaynı Mijazgani Radyo Kayını Haykakan Sarayutyan Hağortomu Hağortom Varumer Gülyaz Şirinli.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

0: Halk Radyo 85.
1: Aziz dostlar, aziz radyo sevenler. Bugün çok değerli bir jubileyi, Azerbaycan Radyosu'nun 150'ini ve Beynəlxalq Radyo'nun 85'ini geç edirik. Ne kadar büyük bir yol, ne kadar değerli hatıralar, ne kadar duygu var bu 100 ilin içinde. Seherlerimizi uyadan ses, akşamlarımızı tamamlayan müziki haberleri, edebiyat, tiyatro ve insanları birleştiren isti bir körpü olup. Bazen tek bir ses yüzlerle insanın kalbine dokunup, bazen o ses çetin anlarda teselli, hoş günlerde sevinç getirip. Ben üreyden Azerbaycan Radyosu'nun 150'ini ve Beynəlxalq Radyosu'nun 85'ini tebrik ederim. Sesiniz her zaman halkın üreyinden gelsin.
2: Halk artisti Fidan Acıyalı.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: taşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Hikayet. Ömer Hayyam'dan müdrik kelamlar. Bir memlekette adlı sanlı benna yaşayırdı. En yaraşıklı binalar onun el işiydi. Benna yaşa dolanda dincelmek, ailesine daha çok vaxt ayırmak için tegavüde çıkmak kararına gelir. Sahipkar benna'nın tegavüde çıkmasından çok kederlenir. Benna'ya sonuncu isteğini deyir. Mene bir ev dikersen mi? Benna könülsüz razılaşır ve işe de üreksiz girişir. Son ev bugüne kadar tiktiği bütün evlerden keyfiyetsiz alınır. İşini bitirdikten sonra varlı sahipkar eve bakmaya gelir ve deyir. Aramızda illerin hürmeti var. Bu ev menden sene hediye olsun. Benna karıxır. Kaş öz evi olacağını evvelden bileydi. Benna bizik. Tiktiğimiz evler ise hayatımız.

0: bu evde özümüz yaşayacağız.
1: Nesillerden nesillere Beynəlxalq Radio 85.
2: Bir bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var. Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
3: Mehmet Hüseyin Şehriyar yaradıcılığında ana dili. Üçüncü veriliş. Şairler milletin danışan dili, yarattıkları eserler ise nesilleri birbirine bağlayan söz kemendidir. Söz ustadlarının dilinden söylenen bu kelime, ucalıqdan düşen ışık, zülmətleri yaran nurdu. Mehmet Hüseyin Şehriyar nuru kimi.

Sivi şaşmıncı sırada Alban Apostol Kilise Rusya İmperya kararı lafkarda ve Ermeni Apostol Kilise tabiyeti Dubapeş Alban dini irse ümite yiyen Ermeni köy saprasesi zümanı ve Bagura Garbi Azerbaycan'ı Alban irse müdafiye ancak kadime ecamunun satına vaziyeti bura ni abidon Kitabın memarati hususiyatın arkeoloji materyalin iyan tarihi kontekstin müdafiye iyan bepeye senet sebebi. Garbi Azerbaycan Alban irsi hakkında mesela beynihak ilmi müstaviye de uşketi vardı hususi hemmiyat şesli. Garbi Azerbaycan Alban irsi ümrüş ancak davardamuniye yudiyar ne Azerbaycan halkı tarihi medeni yudamuni uşketi gura hemmiyatine mevzu tekim mandı da. İrsi senedin be müdafiye ilmi devriye daşı Uma neslun regionu tarihi hakkında haniyen vücib malumat padas vardı bura hemiyeti bindi damın.